Günaydın Hamburg, günaydın arkadaşlar. Bir çarşamba günü yine beraberiz. Evet, İlhan İrem harika söylemiş. Ben 70'li yıllardan bu gelen bu düşünce akımı, hayret, çok felaket biriymiş, Allah rahmet etsin. Yani ben İlhan İrem'in parçalarını dinledikçe hayran kalıyorum. Bir ara epey dinlemiştim. Ama bazı değerlerimiz gittikten sonra hoş oluyor, değerlendiriyoruz. Bunlar da yanlış, yani bizim önyargılarımız da kuvvetli. O yüzden değeri zamanındayken değerlendirmek lazım. Bence harika bir sözleri var. Onun mesele bulutların üstündeyim, yani metaforlarla parçayı açıklamış. Sanırım zaten herhalde şeyde yaşadı, Kıbrıs'ta yaşadı son zamanlarını. Çok değerli bir sanatçımız ve düşünürümüz, sadece sanatçı değil, benim için bir düşünürdü. Evet, en beğendiğim şarkılardan biri Aşkımsın. Neden? Ya bu dünyada aşktan başka ne var? Sevgiden başka ne var? Sadece sevgi bir alt basamağı, aşk bir deliliktir. Sevgi bir alt basamağı. Ben her zaman söylerim, yani her an 24 saat happy olmaz. Yani happy mutluluk. Ama bir huzur olur yani. Bir huzuru yakalamak lazım. O yüzden arada bir ruhumuza adrenalin gelsin. Yani hormonlar, insan bir yönüyle de hormon demekmiş zaten. Yani mutluluk hormonu var, huzur hormonu var, keyif hormonu var. Yani çünkü sağlıklı kalmanın da bir başka yönü de hormonlar. Yani hormonları işleyeceğimiz başka bir zaman olsun da keyfimiz olsun yerinde, huzurlu olalım, mutlu olalım, arada bir happy olsun, mutlu olalım. Evet, Mirkelam bizi coştursun bakalım. Ne diyor Mirkelam? Aşkımsın diyor.

Evet, müdavimlerimizden sevgili Sevim Hanım mesaj atmış, sağ olsun. Günaydın Ali Bey, iyi yayın diliyorum, kolay gelsin. Teşekkür ederim Sevim Hanım, sağ olun, iyi ki varsınız.

Evet, memlekete gidiyoruz. Aydın Nazilli. Küçücüktü o zamanlar beni radyodan dinlerken Merve, şimdi büyüdü. Evet, sevgili eşi Davut'a yalından cumhuriyet diyoruz. Buyurun Davut Bey.

Nasıl bir cumhuriyetmiş bu kalbimizin ortasında. Evet Mahmut Bey, teşekkür ediyorum. Ne yazmış Mahmut Bey? Güneşli ve sıcak bir Hamburg sabahından selamlar, saygılar, sevgiler Ali Bey. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Ve herkese selamlar diyor. Şimdi Cumhuriyet dedik. Güzel bir parçaydı. Bende neler düşündürdü. Evet, radyo vesilesiyle Instagram'dan yeni takipçiler oluştu. Ben onları takip ediyorum. Onlar beni takip ediyor. Keyif, Sevim Hanım, Mahmut Bey, Ayla Hanım, birkaç kişi daha var şimdi, isimlerini unuttum ama bence keyifli oldu. Birbirimizi takip ederek daha yeni, yani kar topu misali, kar topunu atarsın aşağıya böyle yavaş yavaş. Türkiye'den mesajlar geliyor. Aydın Sultanhisar, Aydın Sultanhisar, hemen ona geçiyorum ama meseleleri toplayacağız. Evet, kaynanamdan geliyor istek, Hatice Keskin, Aydın Sultanhisar'a. Kolay gelsin hacı, ben Barış Manço'dan istiyorum 4 kitap. 4 kitap. Harika valla. Yani keyifli oluyor benim için. Sultanhisar Aydınlı ilçesi. Portakal bahçeleri var, çiçekler var, güller var. O bahçeyi böyle gözümün önüne getiriyorum. İyi ki dinliyorsun, iyi ki varsın Hatice Hanım, kaynanam. İyi ki varsın. Valla oradan da dinliyorlar işte, görüyorsunuz. Keyifli oluyor benim için. Biraz sonra onun parçasını koyacağım. Şimdi arayıp bulmam lazım. Ne diyorduk? İşte Instagram'dan birbirimizi takip edince çığ gibi büyüyoruz. Ya insan tek başına olmuyor. Hep bir hareket lazım. Hareket de diyalog demektir. Hayatın özü aslında iletişimdir, diyalogtur. İyi ya da kötü. Ha, biz kötüleri tercih etmeyelim. Çünkü çocukluğumuzdan getirdiğimiz, küçüklüğümüzden getirdiğimiz, çevremizden edindiğimiz olabilir. Her şey başımızdan geçmiş olabilir. Onları genelde, mesela insan 7 yaşına kadar yüklediği programlarla çalışıyormuş. Zaten biz de telefonlarımıza ne yüklüyoruz? Diyelim bazı programlar yükledik. O programlardan başka bir şey olmuyor ki. Onlar çalışıyor. Dolduktan sonra da yeni bir program yükleyemiyorsun. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ağaç yaş iken eğilir diye ben sormuştum zamanında birine. İzmir'de Gülen annemiz rahmetli, ona sorma. Anne dedim, 40'ından sonra bu sırları insanlar erebilir mi? Vallahi dedi ki, o şöyle dedi, fırında da eğilir evlat dedi. Ama dedi zor olur tabii, fırında ağaç yaş iken eğilmesi başkadır. Fırında dedi, yani pişerek dedi, fırında dedi işte bir buhar, bir ateş, o şekilde de eğersin. Ama dedi o zaman dedi zor olur dedi. Onun için ben de diyorum ki 7 yaşına kadar öğrendiğimiz, bir depoladığımız bilgilerden arınmak için ne ihtiyacımız var? Diyaloğa ihtiyacımız var. Diyalogla bunları çözebilir insan. Yani genelde negatif diyaloglar değil, o pozitif diyaloglar da geliştirebiliriz. Herhalde ben çok konuştum. O zaman şey diyelim, Hadise'den Dümtek, biraz neşeli bir şey, biraz müzik diyelim.

Evet, Sultanhisar. Sadece bir kişi mi Sultanhisar'da? Bütün Sultanhisar dinlesin. Evet, kaynanam için dört kapı diyoruz Barış Manço'dan. Sevgili Hatice Keskin'den eşine gelsin, Nedim Keskin'e.

Türkiye'den dinlemeler yoğunlaşıyor. Evet. Emine Hanım oğlu için. Evet, Yalın'dan Onun Yolu. Evet, Emine Hanım'a gönderiyoruz. Kendisi kitabımı da okudu. Hayli güzel yorumları var. Yani çirkin de olsa, kötü de olsa yorum yorumdur. En azından kitabın ruhunu anlamış, hoşuma gitti. Keyifliyim bugün. Evet, birazdan kendime de yeniden bir kahve yapacağım. Şimdi Yalın'dan Emine Hanım için geliyor. Oğlu için Onun Yolu diyoruz. Evet.

Evet, radyomuzun müdavim dinleyicilerinden ve tabii ki hem dinleyip hem de mesaj gönderen interaktif dinleyicilerimizden İsmail Bey'den mesaj var. Günaydın Metropol ekibi. Teşekkür ederiz. Ve dinleyicileri, Neşe Karaböcek'ten sildim seni kalbimden. Tüm herkese gelsin. İyi yayınlar, saygılar İsmail Bey. İyi ki varsınız İsmail Bey. Evet, hemen parçanızı hazırladım. Geliyor.

Biraz hareketleniyoruz. Şimdi de Kenan Doğulu diyoruz. Evet, Kenan Doğulu, Güzeller içinden.

Şimdi sıradaki parça yine Ege bölgesine gidiyor. Tüm Ege burada Aydınlı olduğumuz için. Şaka bir tarafa ama Barış Manço'dan sevgili kaynanam Hatice Hanım, kızları Aslıhan ve sevgili eşim Neslihan için gönderiyor. Barış Manço tabii ki çok harika. Küheylanım diyor, Küheylanım. Demek ki çocuklarını öyle görüyor bizim kaynana. Kalk gidelim Küheylanım. Harika. Kaynana sen türkü severdin ama Barış'ı da seviyorsun demek ki.

Evet, bizi çocuklar da dinliyor. Sadece yani Egeliler dinlemiyor. Burada Sevim Hanım var. Torunlarıyla birlikte hep Barış Manço istiyorlar torunlar. Tabii ki ah keşke diyorum hani Barış gibi sanatçılarımız artsa. Evet, Sevim Hanım ne diyor? Ali Bey, şu anda benimle birlikte yayınınızı dinleyen torunlarım Seyit ve Taha için Barış Manço'dan bugün bayram olsa rica ediyoruz. Şu anda sabırsızlıkla bekliyorlar. Ben onları bekletmem Sevim Hanım. Evet, çocuklar rahmetli Barış Manço'yu çok seviyorlar. Onu sevmemek mümkün mü? Öyle sanatçılarımız artsa. Evet, Barış Manço'dan bugün bayram olsa. Ah ah ah. Evet, Barış Manço bugün bayram olsa. Taha kaç yaşında bilmiyorum ama evet, onlara geliyor parça. Taha ve Seyit.

Evet Taha Bey. Taha Bey, isminin anlamını biliyor musun? Sen bunu öğren. Çok derin anlamları var. En azından araştıralım. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'de geçer Taha suresi. Aslında tam Türkçeleştirirsek şöyle. Ta, T harfi. H, ha da H harfi. Yani aslında T ve H. Ama eski medeniyetlerde yani ta dediğin zaman, yani o harfi kullandığın zaman onun çok anlamı var. Yani bir destan gibi bir şey anlatıyor orada. Yani ha harfini kullandığın zaman orada, bugünkü insan bundan bir şey anlamıyor ama bu sembollerden, bu mecazlardan o günkü insanlar çok şey anlıyor. O yüzden Taha'nın derin manalarını araştırıyorsun Taha Bey. Seyide sonra girelim isminin manasını. Evet, biraz hareketlenelim çocuklar. Kim geliyor? Evet, Ajda değil. Tarkan'ı getirelim biraz. Kuzu kuzu desin bize bakalım. Hareketlenelim. Gerçi Barış hareketi verdi bize zaten. Barış Manço yani büyük sanatçı. Ne diyeyim yani, çocuklar seviyor, herkes seviyor yani. Şimdi anlıyorum şarkılarını, bak dinleyince içine neler yedirmiş, neler koymuş. Neyse, fazla biz sözü uzatmadan Tarkan'a geçiyoruz. Kuzu kuzu. Burada da bir mana var.

Evet, zor da olsa. Bolu'dan Nuray Hanım, astrologtur kendisi. Radyomuza girdi. Ama böyle beleşe radyoya girmek yok. Haftada bir en azından burç yorumları istiyoruz, değil mi Sevim Hanım? Ayla Hanım, İsmail Bey, Mahmut Bey, yani müdavim dinleyenlerim, hele hele Hatice Hanım, değil mi? Ha, isimlerden gelmişken Aslıhan, Neslihan, bakınız ikisi de aynı gibi gözüküyor ama birinin aslı Han, yani Han nesli, ama ötekinin Neslihan, yani çocukları, yani hep çocuktan gitti. Bugün de yani sevinçliyim, keyfim yerinde dünden beri. Cemile Nurum'un Aydın'da eseri yayınlandı. 13 yaşında kendisi eseri hikaye yazmıştı. Onu seçtiler, beğendiler. Dün Aydın'da vilayette imza töreni vardı. Orada imza atmış kitaplara. Kendi imzasını, diyor bak baba imzam güzel miydi? Kızım dedim, imzadan önemli olan senin kitabı yazman önemli. İmza değişir dedim. Benim kaç kere imzam değişti dedim. Gençlikte çok imza değiştirdik yani. Güzel imza bulana kadar aynı yoldan gidiyor yani. Benim yolumdan gidiyor. Çocuklar öyle işte. Ne yapacaksın? Dün onun kitabı yayınlandı. Aydın Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü falan beğenmişler eserini, yayınlamışlar. Yani babasının yolundan gidiyor. Gerçi annesi de yazar. Bizim hatunun da nasıl yazar olunur? Her hikaye roman olmayı hak eder mi isimli eseri var. Yani YouTube'dan Amazon'dan bulabilirler. Evet, benim kitabı Almanya'da yaşayan Türkler Almanca olarak okuyabilirler. Bak bugün yine sevindirici bir mesaj geldi eserimle ilgili. Emine Hanım İstanbul'dan harika kitabı yorum yapmış. Yani kitabın ruhunu fark etmiş, anlamış. Tabii ki bir yazar için hani çok tıklanma değil de kitabın özünü, ruhunu anlamak önemli. Yani bu da çok önemli bizim için. Tıklanmak kadar bu da önemli. Evet, şimdi Nuray Hanım'a hoş geldin diyerek Ajda'ya geçiyorum. Evet Nuray Hanım, parça söyleyebilirsin. Bir parça söyle bakalım. Gönderelim sana sevdiklerine. Evet, Ajda Pekkan, starımız. Buyurun.

Evet, astrolog Nuray Hanım Bolu'dan dinliyor. Bolu'dan çok programımızı beğenmiş, harika diyor. Ama ben de sana yük olacağım şimdi Nuray Hanım. Nasıl yük olacağım? Çünkü haftalık burç yorumları isteyeceğim sizden. Ne demiştik biz? Birlikte güçlüyüz. Çığ gibi olmak lazım. Yani diyalog dedik değil mi? İşin aslı diyalog. Yani onun için ne diyor? Üç günden fazla dargın kalınmasın deniyor değil mi? Ben de diyorum ki 3 saat. Hadi 3 gün fazla. 3 saat. Yani kini anlatmıyorum bu arada. Kini anlatmıyorum. Onun için şey diyoruz. Efendime söyleyeyim. Kayahan'dan gönül sayfam diyor. Evet. Nuray Hanım'a gönderiyoruz. Astrolojiden yorumlar istiyoruz. Kesinlikle sizi bırakmıyoruz Nuray Hanım. Astrolojik yorumlar haftalık en azından, teşekkür ederim. Size yük oluyoruz ama ne yapalım? Evet, Nuray Hanım için geliyor, sevdikleri için. Gönül sayfam Kayahan. Çok değerli bir sanatçıydı. Allah rahmet etsin. Fani dünya diyordu.

astrologlar çoğaldı. Ben kendimi saymıyorum. Evet, Tülay Hanım İstanbul'dan astrolog, kendi sayfası da var, takip edebilirsiniz. Astroloji sayfası var. Ne diyor Tülay Hanım? Harika bir mesaj geldi. Keyfim gene yerine geldi. Tülay'cığım teşekkür ederim. Evet, kitapla ilgili konuşmak istiyor. Yazdı şu. O zaman diyor, kitapla ilgili benim mesajımı da paylaşın. Evet, paylaşıyorum. Yaklaşık 3-4 yıl öncesiydi. Çıkmazda olduğum bir süreç içinde debelenirken Hızır gibi yetişti kitabı. Okumak nasip oldu. Hem yolcunun hem de yolun olduğumu, bak burası çok önemli, hem yolcunun hem de yolum olduğumu, fakat bu illüzyonun rengine kandığımı anladığım güzel bir okumaydı. Okuduğum bir hikaye değildi. Okumanın kitabı bilginin dışında bambaşka şeyler olduğunu fark ettirdi. Okuru faydalananı bol olsun. Teşekkür ederim. Ha, çok harika, derin bir mesaj atmış. Yani ben bayıldım. Evet, bugün Emine Hanım İstanbul'dan aynı şekilde yazmıştı. Güzel şeyler. Tülay da bunu söyledi. Demek ki biz yazmaya devam ediyoruz. Evet, şarkı istiyor. Evet, şarkı istiyor. Torunları için. Doğa ve Lena için gelsin. Bu güzellerin şahını gördüm. Evet, onu biraz sonra ayarlayacağım. Tülay, haftalık yorum istiyorum senden. Bak, dinleyenlerim için. Nuray, senden de. Tamam mı? Bak, hem Nuray'ın yorumunu haftalık, o da Bolu'dan, hem de Tülay'ın yorumlarını, kardeşlerim onlar benim, yorumlarını isteyeceğim. Ama şimdi ne diyelim, Tarkan'ı söyledik, Ajda Pekkan, Edip Akbayram. Evet, evet, evet, evet. Kaçırdığımız bir konu var. Ayla Hanım'dan. Ayla Hanım, bugün geç kaldınız ama biz geç kalmadık. Sizi bir saat önce anmıştık. Günaydınlar, yeni açtım, henüz dinleyemedim. Bundan sonra çarşamba günleri ondayız burada. Ama Türkiye saati 11, unutmayın. İyi yayınlar Ali Bey. Güzel gün dileğiyle teşekkür ederim. İstek parçam Edip Akbayram. Bak, bayramın da akı var. Harika, harika. Eski sanatçılarda çok büyük derinlik var. Rahmetli Edip Akbayram için. Ah, güzel insan, ah. Ne diyoruz? Gönül. Her zaman gönül. Mesela Almanca'yı çeviremiyoruz bunu. Kalp. Evet, aldırma gönül. Gönül aldırmaz zaten.

Evet, aldırma gönül diyor. Herkes birbirine parça gönderiyor. Ben de kendi parçamı seçtim. Her zaman zaten onu dinlerim. Başka da parça dinlemem pek. Böyle arkadaşlar açarsa duygulu şarkılar, onları dinlerim. Benim son günlerde dinlediğim parça Sığmazam. Sözlerini Nesimi'nin yazdığı parça Sığmazam diyor. Evet, güneş benem, ay benem, yıldız benem. İki cihan bende sığar, ben bu cihana sığmazam. Çok derin parça. Bunu kim? Sami Yusuf seslendirmiş. Yani modern, güzel, akıcı, çok yönlü bir müzik. Açıyorum. Evet, sığmazam dostlarıma, arkadaşlarıma gelsin. Beni tanıyan, beni anlayan, benim de onları anladığım arkadaşlarıma gelsin sevgiyle.

Evet, Ankara'dan. Tülay Hanım Ankara'dan. Ben İstanbul mu dedim? Benim için hep şehirler aynı. Ama Ankara'da deniz yok diyeceksiniz. Olsun, biz oraya deniz de getiririz. Evet, Tülay Hanım, astrolog Tülay Hanım ne diyor? Şarkı isteyelim. Yeni doğan torunum. Hayırlı olsun. Hayırlı ömür olsun. Bereketli ömür olsun. Sevdikleriyle güzel zamanlar geçirsin. Evet. Doğa Lena için gelsin. Evet, hem Doğa hem Lena. Aynı isim, tek isim. Bugün güzellerin şahını gördüm. Evet, Ankara'ya selam olsun. Tülay Hanım'ın torunu Doğa Lena için. Bugün güzellerin şahını gördüm.

Evet, şimdi de Yıldız Tilbe diyoruz. Hani ne demiştik sohbette, deliye her gün bayram. Bu da çok değerli bir sanatçımız, duruşuyla, her haliyle. Evet, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Yıldız Tilbe, çat kapı diyoruz. Bu devirde çat kapılar kalktı ama yine de misafirperverliğimiz meşhurdur. Çat kapı diyelim.

Evet, Ayla Hanım diyor ki tabii bir tartışma konusu açtı. Saygı her şeydir, sevgi bir şeydir. Yani çok derin bir söz ama herhalde bir kişiye duyulan sevgiden bahsediyor zannedersem bir şeydir diye. Herhalde Yıldız Tilbe'ye aitmiş. Hani onun horoskopunu ben yorumlamıştım. Horoskopunu astrolog olarak ne demiştik? O bir yengeç burcu, Sezen Aksu gibi duyguları yüksek. Ama ay burcu balık. Yıldız Tilbe'nin bu felaket bir şey. Yani ikisi de su grubu, üstelik balık tanrısal, ilahi bir konu. O yüzden yani ilhamları boldur. Onun için de durmadan bir şeyler, şarkılar yazıp çiziyor. Evet, Murat Boz diyelim. Harbi güzel. Hadi bakalım Murat. Harbiden güzel mi?

Evet, bu duygulu parçanın ardından Unutamam Seni. Ben nereye gitmek istiyorum biliyor musunuz? Semih Sergen. Çok güzel Yunus Emre şiirleri okurdu, Allah rahmet etsin. 80 küsurlarında rahmetli oldu. Dinlemişsinizdir mutlaka, eski tiyatro sanatçılarından yine çok hem seslendirmeleri vardır hem de tiyatro oyunları vardır. Bir Koç burcuydu rahmetli. Evet. Şimdi onun Yunus Emre'nin bir şiiri var. Gel dosta gidelim diye bir şiiri var. Tok sesi zaten hemen fark edeceksiniz. Bu arada astrologlar iyi bakın, haritaları yorumlayın. Bir Koç burcunun şiir okumasını örnek olarak size sunuyorum. Evet Nuray, Tülay, haritayı incelemek lazım. Evet, ben de sizlere veda etmeden evvel Instagram'dan takipleşelim. Ali Aytaç TV diyoruz. Ç yok. Yan yana yazılıyor, küçük. Instagram'dan arada bir dakikalık böyle konuşmalar da yapıyorum, iki dakikalık. Evet, Semih hocamı bırakıyorum rahmetliye.

bir nazarda kalmayalım. Gel dosta gidelim gönül, hasret ile ölmeyelim. Gel dosta gidelim gönül, gel gidelim can turmadan, suret terkini urmadan, araya düşman girmeden. Gel dosta gidelim gönül, terk edelim ilişarı, dost için kılalım zarı.

Çek erene varalım, hakkın haberin soralım, Yunus Emre'yi alalım. Gel, dosta gidelim gönül.